0: Hatta bir örnek gibi bir mesela bir motionani vardı bana yani daha sabanga.
1: Local sounds, real people, UFM, in tune with you.